0: Akciğeri hozingi hengi kringi kizandik mi?
1: Pergil doğasın kravun kop dasta